0: çayet hey. Diher elveri destekevi. Evet like ve veca aksesuaratın nafmalı babatın razandını avantajda. Hem o dekorat çınne. Dekoratın nafmalı dressing room o hemici defhazı huziyinde. Aha, kada sadaf silibiş bir amına çi. Sadaf silibiş ya taybete duşako ve duşako balif. İşbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlem yöleşete o khawako kil. Deve cabın ve. Seradona peşangiyet mepken el havleri ve selimaniye duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

0: Serok Mesud Barzani Serok Vezir Hükümet Harim Aksan Mesud Barzani de peyamen cuda cuda de bu koça dayı birayevi Lazar Sako Hevhemiya Xujbo Marlui Sako Kardinal Dera Katoliku Patriarke Kirdani nişandan. Vezir Pervedi Hükümet Harim Aksan Alan Hamed Said Ahmet Akarin Sala Nüya Xandini Aşkere Kirin Ragahan Sibi Mamusa Despe Kard Kino Got İsal 32 Dibistani Nul Seranseri Harim Aksan Hatine Amada Kirin. Dr. Ali Teter, Parizgari Doğuk'e Peşvazil Konsolini'ye giştiği Almanya kürü devletine ki de Dupati'ye peşkısına peyvendiğin nabara Harim Akustaniye Almanya kiren. Partiyen Kurdistaniye'nin devara Khanakini pişkiriye hoşbu bir yar avastandına demki yahu nişandan el bajayı ragahandın. Partiyen Bangla Bağdayı kiren ku girtiyan berdev dağhazin ravayın heremi bicihbine. Peyvdari polisi Halepçe Akam Kutbedin Ragahand Gülü Bajari Halepçe'yi de encama takina Gülü Ektobi de Dükesan Cani Hüçdestane. Senatörü Komeri Amerika'yı Ted Cruz Diyar Kürkü Dvet Amerika Hevkariya Kurdan Bikev Lirani Kurdan Uxunişandaran Biçek Bike. Le Bajarin Cüdayin Roj Avaya Kursani Jbor Redkirina Biryara Hükümeta Demkiya Suriye Ser Zamanı Xandana Zamanı Kurdi Xunişandan Tenesas Kirin.
1: Hashtag 8.5

します。シューパーシュトホー。ご視聴ありがとうございます。シャワーネ、インシャアラハルケス。Keyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturduğum bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan hoş geldiniz.